Yüzler geçiyor. Yüzler alevlerden türkülere geçiyor. Günler alevler gibi geçiyor. Koş, aç kapıyı. Yeni ufuklar getirmiş.

Sanki gelirmiş Kars'tan, sanki gelirmiş Van'dan, sanki gelirmiş İstanbul'dan.

Sana yaralarımdan çiçekler, ilk yardım geceler biraz da ve yangında kurtarılması imkansız acılar bırakıyorum. Seni özümün gizinde saklıyorum. Bütün aşklarımın izlerini sayıklayarak ve aldatarak tüm sevdiklerimi, sana cinayetimin ipuçlarını bırakıyorum. Vasiyeti olmayan ölüler ülkesinde, türkülerin sırtındaki muamma, yazık bir nakarat bırakıyorum sana. Ben sana gülüm demem, gülün ömrü az olur. Öç biter, biter şarkı, yaz olur.

Ay, ne yaptın sen kardeş ya? Vallahi. Vallahi ya. Kalsın böylece. Ben buraya kadarım.

vivre. Là, qui vivre pour avoir le cœur.

garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim sen de gül. Açız biz biliyorum. Aşka, dostluğa, kardeşliğe.

Bu kara yazgıdır kurban. Topraksız olmak, yetim kalmak yetmezmiş kimin? Sensiz olmak da kara yazgıdır kurban. Bilsem kaç gece, kaç gündüz adını sayıklamışım. İçimden atamamışım. Küçelerde yolunu gözlemişim. Eritmişim, ışmar etmişim. Sen gülüp geçmişsen kurban. Ne zaman büyümüşsen fark etmemişim. Ne zaman ellerim büyümüş, ne zaman gözlerim büyümüş. Bir gözlerim görmüşem ki, ceylan gibi vurulmuşum. Sen gülüp geçmişsen kurban. Sen...

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Hadi dedim yüreğim, gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor beni özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım asla ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşınla. Bir kuş tel tel kirpiklerim kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış.

0: Yüreğime değen bir şey var gözlerinde. Uykunun en amansız yerinde uyandıran ve bir köy türküsüne başlatan gece yarısı yatağımda. Gözlerimi mapustaki gibi tavana çivileten ve dalgınlaştıran, darda koyan, efkarlayan, yepyeni bir hayatı yoğurmaktan yorgun işçi elleri gibi seriliyor aramıza yüreğimiz.
1: Biz ayrıldıktan sonra da meneviş aşka düşecek. Yetim gecelerde deniz acı mavi köpürecek.

ahım amanım, sen benim dinim imanım, sen benim eyvah figanım, saklım dağ yangınımsın yanım.

0: Yatağımız buğday tarlası sarı ve geniş. Lakin araz bürünmüş ve diken. Gövdelerimiz ayrı dağlardan akan buz gibi iki ırmak. Belli ki iki damla uyku gözlerime koymayacak. Uykular haram, zehir, zıkkın. Gavur ettik güzelim ilk geceleri. Kan gibi susarak, kanayarak.
1: Biz ayrıldıktan sonra da gurbete giden dönecek. Hasretin kollarında kimileri ise ölecek.

Yine göl gibi açık duracak gözlerimiz, iki ırmağa nöbet tutacak ay ışığına bakarak, dokunaklı yaşlarını içine aktarak. Bu geceleri hangi türküye sığdırayım şimdi ben, de hele.

Ey Şahrut, ey hayat veren ırmak, suyunu keseli içimden çürüyorum ve bu kentin kirli suretine bir yara gibi büyüyorum. Çıplak bir çınarım, gül gibi kanayan, gökyüzüne tutunamayan. Rüzgar etimi oyuyor, derime oya işliyor, güneş benzime. Tam da kapılarına varmışken bir ter kirpiğin düştü bende kalan, bir de tutam saçın cebimde dert o.

bugün bambaşka bir gün olacak dedim kendime. Her şeye yeniden başlamanın anı. Aynaya baktım, gülümsedim. Topladım dağınık eşyalarımı. Hatta kendim boyadım yazlık papuçlarımı. Selam verdim sevmediklerime bile bugün. Annemi aradım, şaşırdı kadın. Adını anmadım, seni tanıyan dostlarıma bugün hiç uğramadım.

Serseriliktir heybe varım. İklim iklim dudaklarıma akasın aşahrut şairiçe. Saçlarını sıvazlayan asi rüzgar kucaklasın, getirsin seni kollarıma. Serpilsin serinliğin şiddetli sızılarımın kovuklarını. Onca günahlarımı arıtsam billur bedeninin tazeliğinde. Gece araladı mı sabahın ağır perdelerini, karanlık sırtına geçirdiği vakit gümüş örtüyü, dağlar, tepeler yüklendi mi diline onca çobanın yanık ezgilerini. Gel, gir kanıma şahrut, gel gir koynuma. Bu boynu bükük yalnızlığımda büyüyen ateşime su serp, bedenini serp yar. Sarmaşık güller dolansın boynuna, nefesin boğulasın tenimi. Üstüne sevdamız yazsın en baştan kaderlerimizi. Toprak kokulu yârim, dudak kıvrımlarının dibinde bitsin la. Acı tütünümün dibinde bitsin bu acı. İntihar dolanıyor ayaklarıma, bakışların kadar asi bir ölüm düğümlüyor boğazımı. Hasretini besleyen ezgiler kanıyor ta şuramda. Kırsak kanadını ayrılığın, bir beden olsak, bütünleşsek sevdanın kollarında, yaksak küllerimizi yeniden. Bu sefer dünyayı biz kapatsak, dünyayı alamutun dört duvarı arasında. Dilimi damağımı kanatıyor bu perişan hal. Serseriliğimse darmadağınık duruyor heybemde. Bu türküsünü uluyan ayrılık varsın gitsin. Varsın gitsin yanımızdan, yatağımızdan.

kendi taneler kalmadı. Yazıktır şu geçen ömre, yazık. Bir dost bulamadım. Gün akşam oldu.

Ola ki yürürüm bir başka aşka, ya da yürürüm mavi olmayan bir gülüşe. Unutma ki tek aşk olduğum sensin, aşık olduğum değil. Karanlıkla süzülüyor içime yıkım. Dur diyorum, yıkılıyorum. Uçurumları başucuma koyuyorum sonra. Okşuyorum saçlarını rüzgarda. Sıcak, ılık bir koku siniyor yüreğime. Gitme diyorum, gitme. Düşüyorum. Sonra beni soruyorlar bana. Tanımıyorum diyorum. Daha hiç karşılaşmadık. Aynı çizgide bilge susumu dinliyorlar. Ben sustukça. Yazık, bir çığlığın doğuşu gibi ölüyorlar. Önce bir bir, sonra hepsi. Sonra bir uçurumlar kalıyor. Bir de yıkımlar. Verilen her şey boşmuş gibi alınıyor. Önce bir bir, sonra hepsi. Sonra mı? Bir ben kalıyorum, bir de yalnızlık. Uçurumlar, yıkımlar, ben ve yalnızlık. Zorlu bir savaşın unutulmuş cesetleri gibi yatıyoruz yan yana. Öpüşüyoruz, sevişiyoruz da hatta. Her şey oyunun yasaklarına uygun bir günah oluyor. Tek umudumuzu göğe gelin ediyoruz. Telli, kanlı düğün işte.

üşüyor saçlar. Biliyorum. Dargın mısın? Bu baharda Mayıs'a bıraktığım gibi misin hala? Vurulmuş çocuk gibi büyümemiş yüreğinde hüzün. Hala kaçıyor musun zamansız, gözlerini bırakarak birilerinde? Hala ellerinden tutup sevgileri dipsiz kuyuya salıyor musun ağlayarak? Küçücük bir dokunuşla son sevilen olabiliyor musun? Kendin kadar aklındasın. Hala öyle savruk bir gök, hala öyle yurdunu yatağını bulamamış bir mavi ve aşkını şaşırmış bir tanrı. Çoğalan sızısıyla mutlu bir yara. Öyle misin mavi gözlü sarı saçlı yoldaşım? Öyle bıraktığım gibi misin? Gerçeği yakmada hala usta mısın? Yoksa çırak mı yanarken yalanda? Saçlarıma dolanan aydınlığımsın. Somutlaştıramadığım tek imgemsin şiirde. Anlattıkça eksilen tek anlam. Anlattıkça eksilen tek anlam. Hala bıraktığım gibi misin? Yoksa beni bıraktığın gibi mi? Kaç mevsimsiz kar düştü toprağıma. Kaç mevsimsiz kar düştü benim toprağıma. Hala bıraktığım gibi misin?

Yanlış anlamayın. Ben şair filan değilim. Sevmeyi, sevilmeyi sevdiğimden, sesime yükleyerek yüreğimi, diyeceklerimi art arda sıralıyorum. Bilinmedik şeyler de değil onlar öyle. Bizim kuşakta herkesin kayda değer bir öyküsü, unutulmayacak en az bir şiiri vardır. İşte yine öyle bunalım gecelerinden birinde bir türküden çıkıp yola demişim ki. Çoktan başladı geri sayım. Ben şimdi 41'indeyim. Kaç ay gördüm 14'ünde? Saymaya korkuyorum. Bir de dostları yitirince peşi sıra. Uyku tutmuyor. Ne zor şeymiş Tanrım. Bir daha uyanmamanın düşüncesi bile. Eskittiğim bağırları, kırıldığımız kışları, unuttuğumuz sonbaharları, boşa geçen yazları saymazsak, kayda değerde bir şey yok hani, hesaplaşacağımız güne ne kaldı? Şimdi her şairden bir mısra, şarkılardan arta kalanlar kulağımızda, rakının susuzuyla delikanlıyız, sevgilinin hayaliyle genç. Arta kalanı senin olsun diyerek koyulacağım da yola, bütün iş bu rüyadan uyanmamakta. Ne kaldı şunun şurasında diyorsan bu yolculukta. Ay yola düşmeden gel. Yoruldum. Yol üstündeyim. Sen üstüme çıka gel.

inandık doktorlara. Öyle böyle dediler. Ayrılık defterini elimize verdiler.

0: namımı tutma yiğitlik sen.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Değiş Saati başlıyor.

Bela gözlüm kapınızdan kesilmem. Turab olup her ayağa basılmam.

0: Değiş Saati sona erdi. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Çağdaş Akustik başlıyor.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Berna ile iz bırakanlar başlıyor.

Radyo Çağdaş'ta yeni bir güne, yeni bir sohbete ve Anadolu'nun yürekten gelen sesine bir merhaba diyelim efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İz bırakanlar başladı efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Gününüz güzel geçsin inşallah. Bir kaş boya. Ben Deniz Berna Uytun'un saatler 15 gösterinceye dek buradayım. Efendim türkülerden bahsettik, böyle bir türküyle giriş yaptık ama aslında sadece bir türkü değildir. Bir milletin hafızasıdır. Yüzyıllar önce yakılmış bir ağıdın, bir sevdanın, yani bir ayrılığın bugüne kadar ulaşmasıdır aslında. Anadolu'nun dağlarından kopup gelen bir ses, bir bağlama telinde titreyen bir hafızadır. Çünkü bu topraklarda türküler nesilden nesile aktarılan bir emanettir. Bir dede sözler, torun duyar. Bir ozan yakar, başka bir yürek onu yeniden dinlendirir. Ve böylece yıllar geçse de hikayeler asla kaybolmaz. Yani türkü deyince de akla sadece melodiler gelmiyor. Bakın hani bir köy meydanı gelir, bir aşk hikayesi gelir, bir gurbet türküsü gelir. Ne bileyim, bazen bir aşkın sevincidir, bazen de bir annenin gözyaşı. Öyle değişler. Hafta içi her gün 11-12 arası Radyo Çağdaş'ta sizlerle buluşturduğumuz o kıymetli deyişler. Anadolu'nun irfanı. Aşkların, ozanların, derdişlerin sözle kurduğu bir köprüdür. Neşet Ertaş'tan Pir Sultan'a, Aşık Veysel'den Mahzuni Şerif'e kadar. Bakın bu gelenek bize şunu hatırlatır ki, bir milletin ruhu en çok türküyle yaşatılır. Radyo Çağdaş'ta işte tam da bu noktada Türk halk müziğinin o köklü mirasını yaşatmak ve unutmamak, unutturmamak için bugün de burada türküler dinleyeceğiz, hikayeleri konuşacağız. Belki de bir türkü de kendi hayatımızdan bir parça bulacağız, kim bilir. Efendim bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Çağdaş Medya Grubu olarak Radyo Çağdaş, Çağdaş Kocaeli Gazetesi, Çağdaş Sanat Akademisi sosyal platformlardan takibinizi gerçekleştirebilir. Sen kendini sevdirin. Ayrıca Çağdaş Kocaeli Gazetesi ile bölgenin, kentin nabzını tutmaya, Çağdaş Sanat Akademisi ile de sanat, kültürün yeni nesillere ulaşması için çalışmaya da devam ediyoruz. Türkülerin dili birdir, gönül dili. O yüzden bugün o gönül dilinde buluşmak için buralardayız. Radyo Çağdaş başladı. Anadolu'nun sesi, bağlamanın teli ve türkülerin hikayesiyle buralarda sizlerle birlikteyiz. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 ya da Instagram Radyo Çağdaş son gönderi altına yorumlarınızı yapabilirsiniz. Hadi bugün de bir türkün içinde kendimizi bulalım. Benim böyle yıllar öncesine dayanan güzel bir türkü, sandık sandığa dayalı. Ben de geldim. Müthiş bir gerçekten eser, çok da güzel yorumlamış. Salkım Söğüt 4 albümünde seslendirmiş İlkay Akay ile birlikte. Böyle biraz eski türkülere gideyim dedim. İyi yapmış mıyım? Bir de umudum var desin o zaman Güler Duman hocam. Herkesin bu hayata karşı bir umudu mutlaka vardır. Hepimizin, kimi aşka, hayata, ailesine, sevdiklerine, bilemiyorsun ama benim de bir umudum var sevgili dinleyiciler. Yaşamak umudu. En yakınımı, annemi, sevdiklerimi kaybetmeme umudu var. Sağlığına kavuşması da umudu var. Sizin de ne umudunuz, ne duanız, ne dileğiniz varsa kabul olsun inşallah. Evet, Güler Duman, umudum var. Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

Evet, Türk halk müziğinin en güçlü ve en saygın seslerinden biri bizlerle birlikteydi sevgili Güler Duman Hocam. Ya bir insan hayata tutunma hikayesini böyle türküyle seslendirmelerine kadar güzel. Zorlukların, ayrılıkların ve yorgunların içinden geçe geçe söylenen o türküler. Hakikaten inanılmaz derecede insanı derinden etkilemiyor mu ya?

Evet, Radyo Çağdaş'ta Türküler Yürekten Yüreğe ulaşmaya devam ediyor. Şimdi sırada Sevcan Orhan'ın mükemmel yorumu Yardım Edin sizlerle birlikte olacak. Tabii orkestrada eşlik eden Yavuz Top inanılmaz güzel bir buluşma olmuş gerçekten.

Bazı türküler bazı anları hep şahitlik ediyor farkındaysanız. Kimi ayrılığa, kimi vedaya, kimi acıya. İşte bu da onlardan bir tanesiydi. Şimdi ise saygı, sevgi, rahmetle yad ettiğimiz Müslüm Gürses gelsin efendim. Bunca gamı, bunca derdi, Mevlam yalnız bana mı verdi?

0: Tabii arabesk müzik deyince Müslüm Gürses hakikaten tarihi bir damga vuran sanatçılarımızdan bir tanesi ama Türkiye'de ne kadar güzel yorumlamış değil mi? Evet, bir Ahmet Kaya çalışmasını buluşturalım sizlerle. Bülent Bey bizleri dinlemekteymiş. Selamlar olsun, hoş geldiniz. Berna Hanım, listenizde varsa nereden bileceksiniz? Bugün çok dinlemek istiyorum, derdim çok büyük. Ama tevekkül içindeyiz demiş. Ne mutlu size Bülent Bey, hakikaten kimin ne derdi varsa Allah'a yaslanınca, dua edince, hakikaten teslim olunca bir hafifliyor insan. Çünkü arkamızda Rabbimiz var. Çok şükür, bin şükür. Gelsin bakalım Ahmet Kaya.
1: Üstüm başım

nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz?

kızıp geldim. Demir yeri söküp geldim. Hayatımı yakıp geldim ey. Taş duvarları yıkıp geldim. Demir yeri söküp geldim. Hayatımı yıkıp geldim ey. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

şimdi, sevdiğim var kanar şimdi. Siz benim niye içtiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim niye içtiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim niye

0: yan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Ben ardımda yaş bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Sizi benim kime küstüm?
1: 7'den 70 herkes çılgın bir şekilde bu türküyü okuyabilir, bu türküyü söyleyebilir, bu türküyü bir başkasına armağan edebilir. Çünkü insan içinde biriktirdiği böyle acıları, yaşadığı yalnızlığı, anlatamadığı duyguları dile getiren böyle ender şarkılar, türküler vardır. Bakın bazen insan öyle şeyler yaşar ki dışarıdan bakan kimse bunu anlayamaz ama bir türkünün içinde unutulmaz o soru böyle tam da buradan geliyor. Nereden bileceksiniz?
0: Nereden bileceksiniz?
1: Evet efendim, şimdi ise böyle uzun zamandır yayınlamadığım bir sanatçı sizlerle buluşturmak istiyorum. Bakın şimdi size sürpriz olacak. Fatih Kısaparmağı buluşturmak isterim sizlere.

Berna Hanım merhabalar, İzmit'ten Mehmet ben. Yayınınız harika gidiyor. Türklerle büyüdük biz. Babam bağlama çalardı. Şu an sizi dinlerken çocukluğum geldi aklıma. Selamlar Radyo Çağdaş ailesi. Çok teşekkürler Mehmet. Hani o kıymetli anılarını bizi de dahil etmen, anımsaman. Hani bunu bizim yaşattığımız, gerçekten gurur duydum. Çünkü güzel anıları, hatıraları eşlik etmek kolay değildir. İnanın çok zordur, hele ki şu dönemde. Babanıza da çokça selamlar olsun. İş yerinde dinleyenler var sevgili Ayşe. Radyomuz açık, Türkler huzur veriyor. Güler Duman'dan bir türkü rica edecektim demiş. Göndermiş olduğum umudum var sana sevgili Ayşe'cim. Hasan selamlar. Yani aramızda hemen hemen iki sokak var, iki street. Evet yani. Gurbetteyiz ama Radyo Çağdaş sayesinde memleket kokusu geliyor. Bağlama ses duyunca insanın içi böyle bir titriyor. Selamlar Kocaeli'ye demiş. Teşekkürler Hasan'cım. Evet. Enfield'a da buradan çokça selamlar olsun. O zaman kelime seriyle hiç vakit kaybetmeden sevgili Fatih Kısaparmağı sizlerle buluşturmak isterim. Böyle anılarımızı, hatıralarımızı eşlik eden türkülerle devam ediyoruz yolculuğumuza. Tabii Deniz'i de unutmayalım. Sevgili Deniz arkadaşım da bizleri dinlemekte. Hep bir şeylerin kararını vermek üzereyiz. Acaba zararımıza mı, hayrımıza mı, kârımıza mı, onu da bilemiyoruz ama Deniz'ciğim ben bu konuyu sana bırakıyorum. Sen he dersen yollayacağım. Bütün çalan eserler sana armağan olsun arkadaşım. Sevdiğine...

Evet efendim, böyle bir İbrahim Erkal yayınlamak istedim, böyle içimden geldi. Deket yalan dünyadesin efendim. Sonrası yine güzel türkülerimizle buralardayız.

neyine güveneyim? De geç yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya, kimlere, kimlere kalan dünya?

Evet, bazen insan hayatın ortasında durur ve kendisine şu soruyu da sorabilir. Bu koşuşturma, bu hırs, bu kavga hepsi ne için? İşte o anlarda kulağımıza böyle sesler gelir, türküler gelir. Anadolu'nun içinden gelen samimi ama gerçek bir ses. İbrahim Erkal. Yani hayatının büyük bölümünü Erzurum'dan İstanbul'a uzanan böyle zorlu bir hayat mücadelesiyle geçirdi İbrahim Erkal. Bence iç dünyasını anlatan türkülerden bir tanesi. Evet, söz müziği de kendisine ait olan kıymetli bir eseri de buluşturmuş olduk sizlere. Sanki aşklar hep yalan. Siz de bazen dünyaya, bazen kadere, bazen de içinizde biriken o yorgunluğa kızmıyor musunuz?

biraz. Çünkü hayatın en büyük gerçeği bazen şey oluyor. İnsan her şeye rağmen yaşamaya devam ediyor.

0: Ben de şöyle bir mesajlarınıza bakayım müsaadenizle. Emine teyzem selamlar olsun, yemek yapıyormuş, radyonuz açık. Eskiden bu türküleri biz de çok söylerdik. Sizden dinleyince o günler geliyor aklıma. Allah sesinizi eksik etmesin demiş. Çok sağ olun, ellerinizden öpüyorum, var olasınız. Ne mutlu ki böyle kıymetli vaktinizi ayırıp bizleri dinliyorsunuz. Cansınız hepiniz. Selamlar Ankara'ya. Sevgili Murat, uzun yoldayım, arabadayım, sizleri dinliyorum. Türküler yol arkadaşı gibi. Ahmet Şafak'tan bir eser rica ediyorum demiş. Senin için gelsin bakalım sevgili Murat. Bu arada iyi yolculuklar. Lütfen araba kullanırken telefonla uğraşmayalım.
1: Çıkmış birinin astra çivi

Şimdi şöyle bir ezel de var. Bakın iyi bilirsiniz bu eseri. Son bir defa. Bir Ali Kınık çalışmasını da sizlerle buluşturmak isterim. Müsaade ederseniz.

Radyo Çağ'da işte bazen bir türkü gelir. Evet, bazıları da vardır. İnsanın yüreğinde bir vedanın ardında bırakır. Ali Kınık, Ahmet Şafak, bakın bunlar gerçekten Anadolu ezgilerini birleştiren çok güçlü yorumcular. Son bir defa da çok kıymetli eserlerden biri. Yani dinlerken insan bazen eski bir aşkını, yarım kalmış bir hikayeyi de hatırlayabiliyor. Hayal olsa, hani hep diyoruz ya kendi kendimize, bir kez daha görebilseydim sadece son bir defa. Evet, Radyo Çağ'da işte mikrofonda o içli yorum geliyor. Ali Kınık, son bir defa, dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağ'da işte sizlerle.

0: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
1: Züleyha, şimdi sen diyeceksin ki pişman mıyım? Bir anından bile pişman olmadım. İçim çekiyor mu? Çekmiyor eskisi gibi çayı. Çok içime çekemiyorum mesela sigarayı. İçim almasa da bu ayrılığı, yine gelse yine severim. Kurşun olsa kaçmam. Acel olsa saklanmam. Ateş olsa sakınmam. Yine gelse yine severim.

0: Ben ölürsem sever misin yeniden birini?
1: Severim.
0: Hani gül koklamazdın benim üstüme?
1: Koklarım demedim ki, severim dedim.
0: Ne demek koklamam ama severim? Kimi seversin mesela?
1: Ölürsen bir gün senin üstüne senin yokluğunu getirir, onu severim Züleyha. Giderim seni ilk gördüğüm yeri severim. Yetmezse bana ilk güldüğün anı severim. Beni beklerken durduğun yeri severim mesela. Gidersen senden geriye kalan ne varsa ben de bulur onu severim.

0: hatırında bilsin kaldım.
1: Züleyha, ikimiz de bir kafesin içindeyiz, farkında mısın? Seninki telden, benimki gönülden bir kafes. Seni bıraksalar kafesinden, sen özgürsün. Beni bıraksalar kafesinden, ben ölürüm.
2: Aslında aşkın ardından kalın o incecik sızıyı anlatan türkülerden bir tanesiydi. Bazen koskoca bir sevda biter ama yarayı sadece tek bir şeye kalır. Bir hatıra. Evet, Ozan Manas'ın yorumda tam da bu duyguyu bizlere gerçekten aktardı, taşıdı. Hatırımda bir sen kaldın. Bir de kendimden bilirim diye bir türkü vardı. Hadi onu da sizlerle buluşturalım müsaadenizle. Arkadaşım sayesinde ilk defa Radyo Çağdaş dinliyorum. Çok çok beğendim. Bu kadar duygulu anlatım az radyoda kaldı. Emeğinize sağlık demiş Selin. Çok teşekkür ederim Selin bu kıymetli mesajın için. Çok da mutlu oldum açıkçası.
1: Bağışlarım.
2: Ali ustacığım, Derince'den sanayide çalışıyoruz. Radyomuz açık. Türküler olmazsa olmazımız. Tüm ustalara selamlar. Bize de bir türkü armağan eder misiniz demişler.
1: İnsanım da.
2: Efendim selamlar olsun. Kolaylıklar diliyorum sizlere de. Allah yar ve yardımcınız olsun. Çalan bütün eserleri siz değerli emekçi büyüklerime armağan ediyorum.
1: Hay haline. Kale olsan düşer.
2: Sesiniz huzur veriyor Berna Hanım. Bursa'dan Fatma ben demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz siz de.
1: O yüzden oradan kimin geleceğine dikkat et.
2: İnsan her şeyi kendinden bilir ya. Bakın her şeyi ama. Yani o sözlerin içinde kendimizi buluyoruz. Ve o yüzleşmeye bir de biz şahit dikkat edelim, ne dersiniz? Hadi en başa alalım bir türkümüzü. Keyifli dinlemeler.
1: Delikanlı, kalelerin en zayıf olduğu yer neresidir bilir misin? Kapılarıdır. Kaleler oradan düşer. Ağaçların en güçsüz olduğu yer, güneşi en az gördüğü yerdir. Ağaçlar oradan kırılır. İnsanın da en savunmasız yeri kalbidir. En kolay oradan girilir. Yanlış insan girdi mi vay haline. Kale olsan düşersin. Duvar olsan çökersin. Ağaç olsan kırılırsın. O yüzden oradan kimin gireceğine dikkat et.

O uçurumdan ayrıl delikanlı. Harcadığın zamanı at aşağı. Verdiğin emeği at. Hatıralarını at. İçini at. Hatta içindekini bile at. Ama sonra ayrıl oradan. Eğer şimdi ayrılmazsan, yarın kavuşacağın hiçbir şey kalmaz. Nereden biliyorsun deme evlat. Kendimden bilirim.

dostlarım üzülme, hayırlısı der. Hayırda da şer olmaz mı beyler? Önce gün sayarsın, sonra seneler. Kendinden bilir. Bin kısmet gelse gönlünü kuşatmaya, alışırsın yalnızlıkla baş etmeye. Ela gözü yeter seni yaşatmaya. Kendinden

Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.

uzun zamandır CD'yi buluşturmuyorduk sizlerle. Ah Yar adlı eser hakikaten güzeldi. Çok kıymetli türkülerimizden bir tanesi. Türkülerde bu iki kelime boşuna bu kadar geçmiyor bakın. Çünkü Anadolu'da sevda kolay yaşanan bir şey değildir. İçinde ayrılık vardır, gurbet, bekleyiş. Bazen de insan bütün duygularını sadece iki kelimeyle anlatabiliyor. Çünkü bazen insan içinden sadece su söz geçer. Ah Yar, bir bilsen içimde neler var. Gitti.

Bilmen gerek anlaman için beni yar. Küsmeli tek ağacın. Sığınacağın amansız bir yağmurda aşkla vurulman gerek koyu bir ıssızlıkta. Kimse görmemeli çığlığının sahibini. Kendi sesinle ölmelisin. Sessizliğinle büyüdüğün gibi. Düşürmeli seni birkaç kez. Acımadan yerini bulmamış aşkların. İçinin yangınını aldırmadan kapıyı vurup çıkmalı eksik yaşadıkların. Bir pula satmalı emeğini burkulu pul edip harcadıkların. Anlaman için beni anlaman gerek. Kaç kişiyi yaşarsan yaşa. Kendi yalnızlığındır döneceğin en sonunda. En sonunda görmeyi unutup beklemeyi öğrenecek gözlerin paslı bir cam kenarında. Konuşur olacaksın çiçek mezarı boş saksılarla. Önemsizleşecek bakmaya korkarken başkalarına gösterdiğin sırlar. İşte o zaman kalkacak ellerine çektiğin seninle sen arasındaki sınırlar.

Devrim Çelik yarışına attığı güzel o canlı performansıyla Radyo Çağdaş'la bizlerle birlikteydi. Şimdi ise Hava Öğüt. Bir gönlüne ben sığmadım. Evet, merhabalar, ben Hanım. Kartepe'den Ahmet, ailemle birlikte sofradayız. Radyonuz açık. Türkler sofraya bereket gibi geliyor. Tüm dinleyenlere hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Size de afiyetler olsun inşallah. Resminizi de görüyorum. Özel bir çocuk da o sofrada. Sanırım onun için toplanılmış. Kalbimiz, gönlümüz sizinle diyelim. Çok çok öpün lütfen yarım, olur mu? Cansınız. Şu garip gün. Bu arada Kemal Bey diyor ki ben Giresunluyum. Karadeniz türküleri hiç duymuyorum sizin programınızda. Gurbetteki herkese güzel bir Karadeniz türküsü gelsin demiş. Şimdi öncelikle Kemal Bey'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizin gibi kıymetli bir dinleyicimizi ailemize katmak gerçekten çok güzel bir şey. Öncelikle bizim Karadeniz Zamanı adında böyle sadece Karadeniz müziklerine özel bir programımız var. Hafta içi her gün 16-17 arası Radyo Çağdaş'ta. Ayrıca ben Karadeniz müziğine bayılan bir programcıyım. Gerçekten çok ama çok severim. Sürekli yayınlamıyorsan gösteririm. Bir başka konu da şu. Ben sizlerden gelen istekler doğrultusunda yayın akışıma yön veriyorum. Hani siz benden ne isterseniz ben onu çalmakla mükellefim. O yüzden bir Karadeniz müziği istediyseniz onu da yayınlamak benim de tabii ki boynumun borcu. Umarım anlaşmışızdır sevgili Kemal Bey. Lütfen programdan sonra yayını kapatmayın. Nostalji saatinden sonra güzel bir Karadeniz zamanı olacak. Onu da dinlemeyi ihmal etmeyin lütfen. Teşekkür ediyorum. Hava Öğüt'ü dinleyelim. Bir gönlüne ben sığmadım. Sonrası yine buralardayız. Keyifli dinlemeler.

bazen insan o kadar sever ki, o kadar çok sever ki, bütün kalbini ona verir. İnanın kendine bile yer bulamaz insan. Seversin, beklersin, sabredersin. Ama bugün içinden şu cümlede geçiverir. Ben bu gönle sığmadım. Evet, güçlü ve işli sesiyle Merve Eksem'de Türk Halk Müziği'nin çizgisinde yorumladığı eserler gerçekten dinleyenlerin yüreğine de dokunuyor. Yani aşkın kaderi, ayrılığın yarası, işten gelen bir sitem işte. Hani bazen Türk dinlediğimizde şu da gelmiyor mu aklınıza? Ben mi fazla sevdim yoksa sen mi eksik kaldın? Hava üç bir gönüle ben sığmadım türküsüyle bizlerle birlikteydi. Daha bugün gibi salına salına. Evet, Giresunlu Kemal şunu söylüyor, mutlaka dinleyeceğim. O zaman sizden bambaşka bir eser istiyorum demiş. Çok da mutlu olduğunu söylemiş. Evet efendim, yani biz her yöreye böyle her yörenin o canlı ruhunu yaşatmaya çalışıyoruz aslında Radyo Çağdaş'ta ayrım yapmadan. O yüzden Doğu Anadolu'su da, İç Anadolu'su da, Ege'si de, doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi hiç fark etmez. Hepsi bir, hepsi bizim. Hani yaylam, hani seyrimi. Nurullah Alacayır ile İbrahim Erkan'ın güzel bir diyetini buluşturalım sizlerle. Yine bir Erzurumlu türkü dostlarına armağan edelim. Sonrası yine buralarda olacağız. Keyifli dinlemeler.

0: Bazen bir türkü geliyor ve insana zamanın nasıl geçtiğini hatırlatıyor. Acı drama bakın bu. Bu çok acı bir durumdur gerçekten. Yani insan hayatında bıraktığı izleri kimde ne kadarım diye sorabilecek o acı soru aslında.
1: Üzmüş gayrı seni bu sene.
0: Hayat vallahi bize bu soruyu sorduruyor. Gördün mü? Geçmiş yıllar. Belki de dinleyen herkesin yüreğine dokundu bilmiyorum ama çünkü hepimizin içinde geçmişe dair bir hikaye vardır. Vardır yani. Efendim TRT Türkü programında seslendirdiği canlı canlı kıymetli eseri sizlerle buluşturdum. Hulusi Gökmeş'e Gördün mü Geçmiş Yılları adlı eser bizlerle birlikteydi.

0: Şimdi sırada gerçekten yine çok kıymetli bir sanatçı bizlerle birlikte olacak. Evet, Türk Halk Müziği'nin genç kuşak temsilcilerinden.
1: Gözünün görmediği.
0: Onun tam adım adlı türkü ama şiirli, kendi şiirini katmış sevgili Mustafa Toprak Özdemir. Hadi hep birlikte bir kulak verelim, sonrası yine buralardayız.
1: Gözünün görmediği. Yüzünün bilmediği vakittir bu vakit. Bu vakit sevdaların yarısını düştü. İlin haddini aştı. Damlaların pınarlardan taştığı vakittir bu vakit. Demem o ki bu vakit en çok sızlattın. En çok hatırlandın. En çok yaktın. Ruhum bedene sığmadı. Meşhul faili en çok hatırlandın. Vakittir bu vakit. Yüzün yüzümü unutur, özün özümü unutur. Gözüm gözünü uyutur da dilim sözünü unutmaz. Ben seni bir türlü unutamadım. Eşiktekini, beşiktekini, varlığımı, yarınımı unuttum ulan. Kul Rabbini unutur mu be? Yaradanı unuttum yaradılandan ötürü. Ben seni bir türlü unutamadım. Ben seni bir türlü unutamadım. Unutamadım.

Yine yeniden sizlerle buluşturmak istedim. Sandık sandığa dayalım. Hakikaten bu türkü de benim çocukluğumun anılarıma, hatıralarıma eşlik eden türkülerden bir tanesi.

Merhabalar senin bir öncelikle. Diyor ki Berna Hanım, yayınız çok güzel gidiyor. İş yerinde tüm ekip sizi dinliyoruz. Türkülerle büyüyen nesiliz biz. Bağlama sesi gelince insan içine huzur doluyor. Tüm Radyo Çağdaş ailesine selamlar demiş. Çokça teşekkürler Selim. Kıymetli ekip arkadaşlarına da buradan selamlar. Çalan bütün eserlere armağan edelim. Diyor ki merhabalar Kartepe'den Zeynep ben, evde radyonuz açık, türküler insanın kalbini dokunuyor. Hulusi Gökmeşe'den gelen eser beni çok eskilere götürdü demiş. İnanır mısınız Zeynep Hanım, benim de. Yani boşuna türkülerimiz, deyişlerimiz bir milletin, bir toplumun hafızasıdır denilmiyor.

Türk halk müziğinin en genç, en başarılı ve hakikaten akustik müziğe yön veren çok kıymetli sanatçılarımızdan. Bir de Yıldız Tilbe gelsin efendim. Kime kinettin de giydin alları. Evet, Yıldız Tilbe. Türk müziğinin hakikaten efsanevi isimlerinden bir tanesi ama Türk halk müziği de deyince bir başka yorum katıyor gerçekten. Bir de açtığım mesaj canlıdır. Hadi hep birlikte kulak verelim. Sonrası kapanışımız için buralardayız.

Efendim bugün de Radyo Çağdaş'ta türkülerle güzel Anadolu'nun yürekten gelen sesleriyle birlikteydik. Her eskide bir hatıra, her sözde bir hikaye saklıydı. Hakikaten bazen bir sevdayı hatırladık, bazen geçmişe doğru kısa bir yolculuk yaptık. Çünkü efendim türküler sadece müzik değil, bir milletin hafızası, yaşadığı acıların, sevdaların, özlemlerin dilidir. Yani yüzyıllar önce de yakılmış bir türkü bile bugün hala kalbimize dokunabiliyorsa demek ki o duygu hiç eksilmemiştir. Evet, bugün de birlikte dinledik, birlikte hissettik, birlikte bir türkü size eski bir dostu hatırlattı belki de. Belki bir türkü içinizdeki bir anıyı uyandırdı. Belki burnunuzun direği sızladı, bilemiyoruz ama... Evet, Radyo Çağdaş her zaman olduğu gibi türkülerinizi sürmeye, Anadolu'nun seslerini yaşatmaya devam edecek. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Ayrıca Çağdaş Kocaeli Gazetesi ile kentin hafızasını, Çağdaş Sanat Akademisi ile de sanatın, kültürün yeni nesillere ulaşması için çalışmaya devam ediyoruz. Ben Deniz Berna Uytun. Nasip olursa yarın yine aynı saatte aynı keyfi paylaşmak adına buralarda olacağım. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız.

Biz geriye dönün seneler dememek için aslında hayat mücadelesi veriyoruz sevgili Deniz. Her şey için gerçekten sonsuz teşekkür ediyorum. Teşekkür etmeden de gitmek istemedim. İyi ki varsın. Hayat senin de karşına senin gibi insanlar çıkarsın inşallah. Kendinize çok iyi bakın.

0: Nostalji kuşağı sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

memleket gözlüm. Birim fidanım feryadım. Hey benim sizin parmak memleket gözlüm.

Yokluğun karşımda bana seni anlatıyor. Tanıyorum diyorum. Dünyaya sataşmış, türküler söylemiştik beraber. Avuçlarında zamanı dantellemiş. Onu sarhoşluğun doymazlığında çınlayan kadehler gibi sevmiştim. Şimdi ne gelir elden? Yaralarım yaralanıyor, yırtılıyor gece. Acıyor seven yanım, her yanım. Şimdi ne gelir elden? Acıyor seven yanım, her yanım.

Radyo Çağdaş.

Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çatlıyor yırtınıyor yokuşu sökmek için. Ey Sakarya kim demiş?

insandır sanıyordum mukaddes yüke hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var, ne de mal, ne de mal. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş aştan ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an. Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu. Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu. Nerede kardeşlerin cömert Nil, yeşil Tuna. Giden şanlı Akıncı ne gün döner yurduna. Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı? Allah bir, bir, bir. Bütün bunlar sendedir. Bu girift bilmeceler, Sakarya kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş, kayna, kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya, parya.

çattık ki hayata kurmuş pusu. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat sürenleşler, sizi kim diriltecek?

biz için dil teker. Kaftanını assalar belki çeker de bir kıl. Bu ifritten sualin kılını çekmez akıl. Kaftanını assalar belki çeker de bir kıl. Bu ifritten sualin kılını çekmez akıl. Sakarya saf çocuğu masum Anadolu'nun divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar kandan.

kıvrıl ben gideyim. Son peygamber kılavuz, bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl ben gideyim. Son peygamber kılavuz.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim, yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı, yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü elhibet sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcığın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

rüzgar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: Haydar Dost Karadiş oldu.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor, mihriban.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: Radyo Çağdaş.
1: Bu faslı da bize yakışan şekilde bitirelim. Özledim. Gözde, kaşta, kirpikte değil gözüm. Ben barışı özledim. Özledim. Yardan öte söyleyecek sözüm vardı benim. Ben barışı özledim.

0: Radyo Çağdaş.
1: Bir yerinde yaşamın, birileri bittiğini anlatıyorsa durmadan sevdaların ve az buçuk tutunduğumuz yerinden basıyorsa yüreğimize, direnmek gerek. Direnmek gerek ki hem de nasıl. Hani diyor ya usta, o iyi insanlar o güzel atlara binip gittiler. Gitmemişler. Gittilerse de dönmüşler. Sevdaları zulalarında konuşacakları günü beklemekteler. Silahımsın. Başım havalarda gezerim, en yıkık günlerimde bile. Atımsın. Ölümü çiğnetmedin düşmanıma, karanlıkta kurşun yağarken üstüme. Karımsın. Dönümü paylaşan tarlamsın benim. Kollarımda uyuttuğum geceler senin. Göğsüne sığındığım geceler senin. Öfkemi bir tabanca gibi denediğim geceler senden. Kulaç atmışçasına kızılırmakta yorulup düştüğüm geceler senden. Ve ilk görüyormuşum gibi baktığım gözlerine, kızıltılı sonbaharlar, alabulut yazlar, tren tren yolculuklar. Seni ben ekmek paramız olmadığı günlerde de gördüm. Yiğittim. Seni ben korkunun kara tırnaklı titrek elleri bileklerime bir hayalet gibi sarıldığı günlerde de gördüm. Yiğittim. Seni ben zorlayıp o peygamber köşkünün kapılarını hücreme temiz çamaşır ve sigara ve selam yolladığın günlerde de gördüm. Yiğittim. Bir çift ateş karanfil, bir dost kitap ve bir bardak su gibi beklediğin günler de oldu hasta yatağımın başucunda. Yiğittim. Soframızda kuş sütü, balık yumurtası yoksa da işçi ellerinin tadı, aydın gözlerinin balı var. Ne zaman kekik koksa, gül koksa çamaşırlarım, elma, erik, ceviz, zeytin, portakal, anam koksa çamaşırlarım, ucuz çamaşırlarım, ucuz sabunlarda ellerini ararsa. Ellerin canım karım, ellerin. Yaban güllerine, mısralara, pırnallara değen ellerin. Ellerin canım karım, ellerin. İki taştan bir un eden ellerin. Ve göller bölgesinin gül bahçelerinden, gül toplar gibi haziranda, şafakta, çetin kitaplardan bal toplayan ellerin. Canını okumuşlar ekmeğimizi. Zincire yatırmışlar delikanlı günlerimizi. Kan etmişler ellerimizi. Kan etmişler düşlerimizi. Canım gülüm kan. Gayri biz ölüm yok. Kavgayı, şiiri ve seni çok seviyorum.
2: Sevgili Radyo Çağdaş.

Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Veysel Karani'de haşlama yeme ihtimalini hissettim. İlkokulu simgi kokan tebeşir lekeli yıllarında Ankara'da karbon monoksit sonbaharlar yaşanırdı o zaman. Özlemeye başladım herkesi. Ve bu hasret öyle uzun sürdü ki adam gibi hasretleri özlemeye başladım sonra. Bizim Kemalettin turcularımız vardı. Bir de camların buğusuna yazı yazma imkanı. Yumurta kokan arkadaşlarla paylaşılan kahverengi sıralarda solculuk oynamaya başladık. Ben doktor oluyordum, sen hemşire. Geri kalanlar kontur gerilla. Kırmızı boyalarla umut ikliminde harfler yazılıyordu. Pütürlü duvarlara ve Türk Dil Kurumu'na inat bir Türkçeyle. Abilerimizden öğrendik Ş harfinden orak çekiç figürleri türetmeyi. Ankara'ya usul usul karbon monoksit yağıyordu. Ve kapalı mekanlarda sevişmeyi öneriyordu haber bültenleri. Oysa Ankara'da hiç sevişmedim ben. Disiplin kurulunda tartışılan aşkım olmadı benim. Sınıfça gidilen pikniklerde kıçımıza batan platonik dikenleri saymazsak. Ankara'ya usul usul kurşun yağıyordu. Ve belli bir saatten sonra sokağa çıkmamayı öneriyordu haber bültenleri. Oysa hiç kurşun yaram olmadı benim. Ve hiçbir mahkeme tutanağını da geçmedi adım. Çatışmaların ortasında sevimli bir çocuk yüzüydüm sadece. Sana şiirler biriktiriyordum fen bilgisi defterimde. Ama sen yoktun. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum suni teneffüs saatlerinde. Okul servisi seni hep zamansız, amansızca bir lojman griliğine götürüyordu. Ben senin benimle Tunalı Hilmi Caddesi'ne gelebilme ihtimalini seviyordum. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum. Yaz sıcağı toprağa çekiyordu tenimin çatlamaya hazır gevrekliğini. Sonra otobüs oluyordum. Kırık yarık yolların çare bilmez sürgünü. Ne yana baksam da ve deniz sanıyordum Muş Ovası'nın yalancı maviliğini. Otobüs oluyordum bir süre. Yanımızdan geçen kara trenlerle yarışıyordum. Yanağım otobüs camının garantisinde. Otobüs oluyordum. Bir ülkeden bir iç ülkeye. Çocukluğuma yaklaştıkça büyüyordum. Zapsuyunun sesini başına koyuyordum şarkılarımın listesinin. Korkuyordum. Sonra iniyordum otobüsten. Çarşıdan bizim eve giden ömrümün en uzun, ömrümün en kısa, ömrümün en çocuk, ömrümün en ihtiyar yolunu koşuyordum. Çünkü sonunda annem oluyordum. Babam kokuyordum sonunda. Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Van'daki bir kahvaltı salonunda... Ben seninle sadece bilmek zorunda kalanların bildiği bir yol üstü lokantasında. Ben seninle Ağrı Dağı'na mistik ve demli bir çay kıvamında bakan Doğu Beyazıt'ın herhangi bir toprak damında. Ben seninle herhangi bir insan elinin terli coğrafyasında olma ihtimalini sevdim. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim.

Değişen ben değilim. Dönüşen savaş. Yaşlanmakla ıslanmak aynı şey. Bir yağmurun gölgesinde ihtiyarlanmak. Şimdi ölüm bile yetmiyor acılarımızı tartmaya. Dostlar alıngan bir sahili pinekliyorlar. Bir merhabayı bıçaklar gibi artık selamlaşmalar. Değişen ben değilim. Dönüşen savaş. Artık zaman bile yetmiyor yaşadığımızı sanmaya. Yine de ışıklar bu kenti güzelmiş gibi gösteriyor geceleri. Geceler. Yani Ahmet Haşim'in kafiyeleri. Seni aklıma düşüren yer çekimi değil, yalancı yıldızlar. Öyle uzaksın ki, üflesem soğuyacaksın. Sarılsam okyanus. Bir aşka yetecek kadar ve anımsatacak kadar sebepsiz bir ölüme acılarımız ve kafiyelerimiz var. İşte hepsi bu kadar.

Biz 3 kişiydik. Bedirhan, Nazlıcan ve ben. 3 ağız, 3 yürek, 3 yeminli fişek. Adımız bela diye yazılmıştı dağlara, taşlara. Boynumuzda ağır vebal, koynumuzda çapraz tüfek. El tetikte, kulak kirişte ve sırtımız toprağa emanet. Baldıran acısıyla ovarak üşüyen ellerimizi yıldız yorgan altında birbirimize sarılırdık. Deniz çok uzaktaydı ve dokunuyordu yalnızlık. Gece ırmak boylarında uzak çakal sesleri yüzümüze, ekmeğimize, türkümüze çarpar geçerdi. Göğsüne kekik sürerdi Nazlıcan, tüterdi buram buram. Gizlice ona bakardık, yüreğimiz göçerdi. Belki bir çoban kavalında yitirdik Nazlıcan'ı. Ateş böcekleriyle bir oldu, kırpışarak tükendi. Bir narin kelebek ölüsü bırakıp tam ortamıza, kurşun gibi, mayın gibi tutuşarak tükendi. Oy Nazlıcan, vahşi bayırların maralı. Oy Nazlıcan, saçları fırtınayla taralı. Sen de böyle gider miydin yıldızlar ülkesine? Oy Nazlıcan, oy.

Artık yenilmiş ordular kadar eziktik, sahipsizdik. Geçip gittik parka ve yürek paramparça. Gerisi ölüm duygusu, gerisi sağır sessizlik. Geçip gittik nazlı can boşluğu aramızda. Bedir Han'ı bir gedikte sırtından vurdular. Yarıp çıkmışken nice büyük ablukaları. Omuzdan kayan bir tüfek gibi usulca titredi ve iki yana düştü kolları. Ölüm bir ısırgan otu gibi sarmıştı her yanını. Devrilmiş bir ağaçtı ay ışığında gövdesi. Uzanıp bir damla yaş ile dokundum kirpiklerine. Göğsümü çatlatırken nabzının tükenmiş sesi. Sanki bir şakaydı bu. Birazdan uyanacaktı. Birazdan ateşi karıştırıp bir cigara saracaktı. Oysa ölüm sadık kalmıştır randevusuna. Ah! O da nazlı can gibi bir daha olmayacaktı. Hey Bedir Han, katran gecelerin hey yulası. Hey Bedir Han, kancık pusuların belası. Sen de böyle bitecek adam mıydın, konuşsana. Hey Bedir Han, hey mezarı kartal yuvası.

Biz 3 kişiydik. 3 intihar çiçeği. Bedirhan, Nazlıcan ve ben.

0: Radyo Çağdaş.
1: Ne bulutlar taşıdı bizi, sıcaktın alabildiğine, ellerim yandı. Turnalar alıp götürmedi, şarkılar söylemedi bize bölümler, sıcaktın alabildiğine, yüreğim yandı. Çocuklar gibi olamadık sevince, büyük olan sevdamızdı, biz zaten çocuk. Başı bozuk aşklarımız olmamıştı hiç. Kirlenmemişti daha denizlerimiz, sular kadar saftık. Serçe parmağım değse tenine, nar gibi kızarırdık. Isınır ısınır, sanki tüm Ankara'yı biz ısıtırdık. Dardı zaman, böylesine seven tek ikimiz bilirdik. Köfte ekmek taş üstünde, sanki en uzun tatildeydik. Okyanusları aşacak, dünyayı değiştirecek güçteydik. Söz vermiştik, bir biz değişmeyecektik. Ayıptı ya o zamanlar sevdalanmak. Sıraların üstüne atlarımızı gizli gizli yazardık. Yeryüzünün tüm aşıkları gibi kendimiz için yasalar, yasaklar belirlemiştik. Sevdiğimizden değil, yetmediğinden paramız bir bardak birayla saatlerce ağlardı. Vizyondaki filmlerin, romanlardaki aşkların dünyayı umursamayanlarını seçerdi. Ayrılık diye bir ölümü bilirdik. Sıcaklık alabildiğine, bakınca gözlerimiz gülerdik. Biz dünyayı birbirimizle sevdik. Geleceği bir yorgan gibi üstümüze çektik. Eskiyordu bakışlarımız, lakin dardı zaman, eskiyordu zaman, ister istemez bir gün fark ettik. Yakacak başka göz yoktu ama bizi. Artık arıyordu nedensiz. Fark ettiğimizde ayrıldığımızı, ayrı ayrı yandığımızda bedenlerimiz, biz bir şeyi anladık. Yatsıyamayacağımız tek gerçeğimiz, aşkı adam gibi yaşamış, eskitmeden, yeterince eskitmeden rafa kaldırmıştık. Senin olmadığın akşamlarda ömrüm kısalıyor sanki. Onun için bu defa az kararttım geceyi. Şimdi ne varlığın ne yokluğun belli. Bu bulanık siyah hava seni gizlemek ve duymak için yeterli. Sana dokunamadığım akşamlarda bedenim eriyor sanki. Kendime yüklüyorum bu açlığın kabahatini. Sanki varmışsın da kızgın mısın biraz bana? O bahaneyle uzak duruyormuşsun. İstemiyorum saçların savrulmasın rüzgarda. Bu sevdadan benim payıma düşen zaten fazla. Senin olmadığın akşamları takvimden siliyorum. Ömürhaneme niye yazsınlar ki yaşamadıkları? Senin olmadığın akşamlarda fersiz yanıyor sokak lambaları ve o geceler topluyorlar dilencileri. Ve her kahkaha meyhanelerden yükselen anama sövüyor gibi. Bir İstanbul değil, sensiz akşamlarda sanki bütün kentlerin tutuluyor dili. Öyle gecelerde görmezlikten geliyorum çöp kamyonlarının kenti kirlettiğini. Cinsiyetler kalkıyor, yüzler seçilmiyor, herkes çarşı iznindeki tek tip er gibi. Bir yakalasam, zamanı durduracağım sanki. Işıklandırılmış vitrin camları aynı olup yüzüme çarpıyor. Anladım, ben sensiz gecelerde yaşlanıyorum. En ihtiyarı oluyorum bu kentin, en bilgesi, en ağırbaşlısı, aşkın olgunlaştırdığı suskun bir dervişim şimdi. Bir sorsalar rezil olacağım, ben senden başkasını bilmem. Senin olmadığın akşamlarda ben yapmışım sanki tüm dünyanın işini. Yoruluyorum sabah çıkmayacakmış gibi. Kör olmak için yarı yarıya gözümü arabaların farlarına dikiyorum. Her kadını biraz sen zannediyorum. Senin olmadığın akşamlarda ben o an adını anmıyorsam eğer koskocaman susuyorum. Senin olmadığın akşamlarda ben siyah boyayıp yüzümü, maske yapıp gecenin karanlığını bir afan dede bulup satın almak istiyorum çocukluğumu. Senin olmadığın akşamlarda geceler uzun sürüyor. Az karanlığım gün ağarırken kapkara oluyor. Gözlerimi kapıyorum. Düşlerime emanet ediyorum seni. Senin olmadığın akşamlarda daha uzun kalıyorsun bende böylece. Senin olmadığın gecelerden uyandığımda dilimde hep aynı cümle. Senin olduğun karanlığı sensiz aydınlıktan daha çok seviyorum.
0: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.

Benim hiç sapanım olmadı anne. Ne kuşları vurdum, ne kimsenin camını kırdım. Çok uslu bir çocuk değildim ama seni hiç kırmadım, hep boynumu kırdım. Ben hayatım boyunca bir tek kendimi vurdum. Suskun görünsem de fırtınalı ve mağrurdum anne. Bir mızrak gibi aynada hep dik durdum anne. Ben sana hiçbir gün laf getirmedim, leke sürmedim. Ama göğsümü çok hırpaladım, kalbimi çok yordum. Ben hayatım boyunca en çok kendimi sordum.

Benim hiç sevgilim olmadı anne. Ne bir yuva kurdum, ne bir gün şansım güldü. Öpemeden bir bebeğin gıdısını, tükendi gitti çağım. Bir muhabbet kuşum vardı, o da yalnızlıktan öldü. Sen beni göğsünde hep acılarla mı soğurdun anne? Yoksa evlat diye koca bir taş mı doğurdun anne? Eziyet değilim, zahmet değilim, musibet hiç değilim. Bir senin mi balına sinek kondu söylesene. Doğurdun da beni, neyle yoğurdun anne?

Benim hiç hayalim olmadı anne. Ne seni rahat ettirdim, ne kendim ettim rahat. Bir mutluluk fotoğrafı bile çektirmedi bu hayat. Kaybolmuş bir anahtar kadar sahipsizim anne. Ne omuzumda bir dost eli, ne saçımda bir şefkat. Say ki yollardan akan şu faydasız çamurdum anne. Say ki ıslanmaktım, üşümektim. Say ki yağmurdum anne. Bunca yıldır gözyaşını hangi denizlere sakladın? Oy ben öleyim. Sen beni ne diye doğurdun anne?

Zamanı yok. Zamanı yok demişlerdi bize sevmenin. Ondandır her daim güler yüzümüz. Ölürken bile. Yıkılması yok sevdaların. Düşlerden uzak yaşamasını bilene. Kaç kez kovaladıysam baharı, takvimler kışı erken yazdı. Ölümsüz aşkı ararken bir ömür yoka yazdı. Varsın olsun, üç günlüğüne de olsa seni bana yazdı ya. Yani.

0: Sokak başlarını güneş, yolları gece tutar. Ne vakit ayrılsan sevgiliden, işte o mevsim seni tutar. Kendi öykünü kendin boğarsın.
1: Ölümün yaklaştığını böyle günlerde anlarsın. Hiç bilmedik kim yazmış bu yazıyı. Ne ilk doğan sensin, ne de son ölen sevda yüzünden. Sen ismi söyletme beni.
2: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.

Senin sesinle başlayan bir ıslık. Kehribar kokusu kulaklarımda. Nasıl bir nargile yakmak bu fitil gibi sarhoşlukta. Kim bu öldürücü musikinin güftesini gömebilir kuytuluğun makamına? Yalnız Hicaz'dı felaket efem saatlerinde. Kimi görsem göz yarası yüzünde. Kimi duysam senin sesinden ıslak bir ıslık. Ve ben artık her şarkıda kendime vokal yapıyorum. Yüzüm, gözüm, ıpıslık.

Mevsim dışı sarışın bir kederdin soğuk yazlıkta. Sayfi Hanım'ın tembel düşlerine ve çıplak ayakla betona basıyordu yaz. Bense paslanmış bir keyifle hayatımı yazamak istiyordum. Sensizliğe gül buğusu bir edebiyat arıyordum. Her tanışmada bir memnun oldum öldüren devrik katillerdik hepimiz. Ve sen faili yaz bir cinayettin o maktul yazlık akşamından.

Yer ile yeksem, ıslak saçlı, ken gözlü, kavim göçlerinden bu yana ağlayan ve durmadan cep kanyağı yakıcılığında ezgiler çalan, çaldıran, yakalatan, adı bende gizli bir kadındı İstanbul. Şehre bir yağmur yağdı, ben ağladım. Sevilirken ayrılmak mı kaldı Bizans'tan? Oyun dolan yoktu gözlerde, yalnızca ses. Verilmiş sözler birdi, edilen yeminler sıfır. Eşyalar alındı, fotoğraflar söküldü yerlerinden. Bir aşkın izlerini yok edecek bir başka aşk sipariş edildi yeniden. Bir şehre yağmur yağdı, ben ağladım. Kim daha çok yalan söndürdü çay bardaklarında? Hangisi talandı demli öpücüklerin? Ve buğularda yitirilen kimin adıydı? Bir aşktan diğerine kaç saatte gidiliyordu? Soyulur muydu kabuğu hayatın, yoksa bütün vitamini kabuğunda mıydı? Yağmur şehre bir yağdı, ben ağladım. Ben giderken en çok seni götürdüm. Aklımın nakliyesiydi asıl yoran taşıyıcıları. Yardan düşmüştüm, yaralarım yardan armağandı. Kutsal kitabımda ziyan edilmiş sevgililer atlası. Ben sevmeyi beceremedim. Belki de sevilmeyi, benim sevmeye engel evcil acılarım vardı. Ben yağmur ağladım, bir şehre yağdı. Ben şehre ağladım, bir yağmur yağdı. Ben bir ağladım, şehre yağmur yağdı. Ben yağmur ağladım.

0: Sevgiyle dostun buluşu en iyi.
1: Düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır. Gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların. Düşme. Düşünce. Bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden.

düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne. İşe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal olmadığını anlar

düşme. Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun, düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi de yalan olur. İmdat demeye engel olur gururun, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır olur

Düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse, düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatının orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde, ama sakın, ama sakın düşme.

Hangi gün karar verdin küt diye çekip gitmeye? Hangi lafım dokundu sana böyle inceden inceye? Hangi otobüs söyle, hangi uçak, hangi tren? Seni benden götüren, beni bir kuş gibi öttüren. Hangi kırılası eller dolanır şimdi kırılası belinde? Hangi rüzgar şarkı söyler o ay tanrıçası teninde? Hangi çirkin gerçek uğruna tükettin güzel ütopyamızı? Hangi boş boğazlara deşifre ettin en mahrem sırlarımızı? Hangi cama kafa atsam, hangi kapıyı omuzlayıp kırsam, hangi meyhanede dellenip hangi masaları dağıtsam?

0: Ben de bu sersem başımı karakolun duvarına vursam, kendimi caddeye atıp arabaların altına savursam, hangi tercih beni en hızlı şekilde öldürür? Hangi şekil öldürmez de ömür boyu süründürür? Kayı planımı versem şehir şehir dolanmak yerine, ödül mü koysam ölü veya diri seni bulup getirene? Hangi ayrılık var ki böyle diş ağrısı gibi durmadan zonklasın? Hangi cam kesiği var ki böyle musluk gibi içime damlasın? Hiç sanmam, hasta kalbim bunu bir süre daha kaldıramaz. Feriştah olsa böyle eli kolu bağlı bekleyip duramaz. Hangi mübarek dua, hangi evliya tesir eder seni döndürmeye? Hangi aptal muazzeret ikna eder ateşimi söndürmeye? Olur mu be? Olur mu? Bu da benim gibi adama yapılır mı? Aşk dediğin mendil mi? Buruşturup bir kenara atılır mı? Vefa bu kadar basit mi? Alınır mı? Satılır mı? Hangi hırsız çaldı seni yırtıp cebinden? Hangi pense kopardı bizi birbirimizden? Hangi uğursuz hamal taşıdı valizini? Hangi çöpçü süpürdü yerden bütün izini? Hangi yıldızlı otel çarşaf serip barındırdı? Hangi süslü manzara seni kolayca kandırdı? Hangi şarlatan imaj böyle çabuk ilgini çekti? Hangi pembe vaatler o saf kalbini cezbetti? Dağ gibi adamı eze eze, hangi anası tipli parlak çömeze, hangi alemlerde kahkahanı ettin meze? Hangi yamyamlara yedirdin o masum rüyamızı? Hangi mahluklar çiğnedi el değmemiş sevdamızı? Hangi bıçak keser şimdi benim biriken hıncımı? Hangi mermi dağıtır insanlara olan inancımı? Hangi bekçi, hangi polis artık zapt eder beni? Ve hangi su bağışlatır, hangi musalla temizler seni?
1: Bu nasıl ayrılık?
2: Radyo Çağdaş.

Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.

0: garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim sen de gül. Açız biz biliyorum. Aşka, dostluğa, kardeşliğe açız.
1: Radyo Çağdaş.